0: Ördüğüne Agasar'ın ayır. Radio Rira.
1: Never let me down. Brother, let's check the sound.